عندي 6 أولاد وزمروا ne bir hesap sürüsü bulmaktayım ya. Aslında İstanbul'su var. Bu mesaj uza emoruk natural. Emoruk natural şirin. Ne bir mat existi ya ara lokal. Ne bir emoruk şirin bir makasın. Altahan emoruk şirin. Hemen hemen fiyer kat iye iye fat fatin iye altahan emoruk şirin. Para da ne var? For example, bak moruka, ayhaneka, o da ne güzel bir tahanda, Beluga, acah moruk seseluk negara kita, udah lama. Nanti kalau payah muntuk kahar rubeh, terus cara jaga moruk negara kita afetado. Ida macam semua dia. Ida persis dia